0: Bocah-bocah sampun kesel to. Pun sak menika pamit rumiyin, terus bocah-bocah kondur.
1: Kanca-kanca